0: CRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başlığı olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümeti entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Kırklareli Valiliği, ilde beklenen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskini azaltmaya yönelik ek tedbirler uygulanacağını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek.

bilecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zengir'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'nde yakalandı. Hatay'da kazada savrulan motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nevşehir ve Çorum'daki kazalardaysa bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Katil İsrail, Doğu Kudüs'teki Kalendia mülteci kampına yine baskın düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinli gözaltına alındı. Gazetecilere gaz ve ses bombası atıldı, kampın girişleri kapatıldı. Katil İsrail'in işgalcilere güvenlik hizmeti sunması ve bu grupları fiilen koruması İsrail basınında da yer aldı. Haberleri dinlediniz.

Aranızdayız. Haftanın son iş gününden, cuma sabahından sesleniyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olacağımız bir gün olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı. Bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. 3 saat boyunca, saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağımız sabahın namesi başlıyor. Bu bir istek programı, isteklerinizi bekliyoruz. 0552 040 66 44 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Karayollarında durum, hava durumu da paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Yolda seyir halindeki dostlarımızın çokça olduğunu biliyoruz. Şimdiden onlara hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim ve ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım efendim. Bahadır Özüşen mikrofona gelecek. Necdet Tokatlıoğlu'nun Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirecek. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi?

Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Endülüs'te raks Münir Nurettin Selçuk'un, Yahya Kemal Beyatlı'nın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkâr şarkısıydı. Güldehen Marmara'dan dinledik şarkıyı. Hamiyet Turan da

Faruk Salgar'ı dinledik Neves Erkürtteş'in Segah şarkısıyla. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına. Mediha Şen Sancakoğlu da kendisine ait Mahur eseri seslendirmek üzere mikrofonda. Güfte Sabit Berberoğlu'na ait. Bir güfte istiyorum, 11 hece olacak.

Geçtiğin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar Erol Sayan'ın Enis Behiç Koryüreğin dizeleriyle bestelediği Rast eserini Alp Arslan ve Tuğçe Pala birlikte seslendirdi. Aynı makamda bir Erol Sayan şarkısıyla daha devam ediyoruz. Asman Aslım bu kez mikrofona geliyor. Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze, böylece kalalım mı?

0: Aha Turu dinledik. Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi şarkısıyla yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.
1: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
0: Efendim istekler başlıyor, saatler 7.39. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp mesaj hattımıza da mesajlarınızı yazabilirsiniz deyip bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi bir kez daha hatırlatmış olalım. Aramıza yeni katılan dostlar var. Her gün büyüyen kocaman bir Sabahın Namesi ailesiyiz. Biliyoruz, çok da mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize desteklerinden dolayı. Esra İç Özden dinleyicimiz bir Amir Ateş şarkısı programın ilk isteği. Sözler Nükhet Ulaştır'a ait. Gülten Doğru Denizli Sarayköy'den iyi yayınlar dilemiş. Arkadaşlarım Nermin Tokat, İlknur Karaca sevgi.

için istiyorum diyor. TRT Name dostlarına da ayrıca armağan ettiğini belirtiyor. İstekler yerine geliyor. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış Eylül akşamlarında.

Bana aşkı soruyorsun, aşk yaşanır, anlatılmaz dedi. Emel Sayın'ı dinledik Nihavend makamındaki bu Erdoğan Berker şarkısıyla. Sözler Arslan Mecit Barışen'e aitti. İstek sahibimiz ise Ataşehir'den Doktor Özgül Uğurtay. Tüm sevdikleri için istemiş, efendim onların isteklerini yerine getirdik. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Koray Safkan, Saadettin Kaynağ'ın Nurettin Rüştü Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği eserini seslendirecek. Ayşe Yakar Topuz'un isteği yerine gelecek. Adana'dan ulaşan dinleyicimiz kardeşim Muhammed ve Name dostlarına armağan etmiş bu eseri. Ali Balcı da Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Tugay Şahin Bey'e armağan ediyorum demiş. Doğum günü olanları kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim Tugay Bey ile birlikte. Mustafa Ayla Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar yolluyorlar. Leyla Çabuk Ordu'dan Name dostlarını ortak ediyor. İstekler yerine geliyor. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Serap Kuzey'i dinledik sevgili dinleyenler. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Kürt İlyici Asker makamındaki şarkı Zeki Duygulu'nun Şadi Kurtuluş'un dizeleriyle bestelediği bir eserdi. Meral Özhan istemiş. Uşak'tan hayırlı sabahlar, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın demiş. Ve bu güzel eseri eşi Erol Bey'e, kendisine canım evlatlarım diyerek, çocuklarına, canım torunlarıma diyerek, çocuklarının evlatlarına ve değerli yapımcımız, değerli sunucumuz diyerek de bizleri ortak etmiş. Çok teşekkür ederim.

ediyoruz. Bizlere armağan etmiş. Uşak'tan gönül dolusu selamlar, sevgiler göndermiş. Ali Aydoğdu efendim. Güzel TRT namemizden güzel nameler dinleyen güzel insanlara Trabzon'dan selamlar yolluyorum diyor. Sizi de ortak ettik bu esere. Saatler 7.58'i gösterdi bile. Yaşar Özel'den dinleyeceğimiz bir Hicaz eser. Meral Menekşe Özdar da istemiş Bimenşe'nin Hicaz şarkısını. Ankara Yeni Mahalle'den selamlar sevgiler yollamış. Yalnız kendim için rica ediyorum. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Ali Yöntem de taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan diyerek ulaşmış. Efendim hayırlı cumalar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı Eşim Havva Nur, Zafer Özkara, Fatma Can, Meral Özhan, Türkan Tanrıverdiler.

Sen yağmur, ben güneş, ben sevgi seli sağanak sağanak. Faruk Salgar ve Pelin Uyanık Eri, Avni Anıl'ın bu Kürdi İli Cazkar şarkısıyla dinledik. Sözler Aylin Uçanlar'a aitti. Gülten Duran istemiş. Mersin'den mutlu sabahlar diliyor sevgili dinleyicimiz. Eser sizlere ve name dinleyenlere armağanımdır kıymetli emekleriniz için. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Ve efendim sıradaki eser, Rafet Başaran'ın dizelerini Rıza Ateş bestelemiş. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti istiyor. Sabah çalışan, yolda olan, trafikte saygılı olan, çevresini temiz tutan, telefonda yüksek sesle konuşmayan, sıkıntısı olana yardım eden, hatır sorup arayanlara armağan olsun diyorlar. Efendim istekleri yerine geliyor ve Belkıs Özener seslendiriyor Nisan Yağmuru.

Bak yeşil yeşil, Necmettin Yıldırım seslendirdi Mustafa Seyran'ın bu Segah şarkısını. Güfte Mehmet Erbulan'a aitti. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlar yollamış. Sabahınız hayırlı, gününüz aydın olsun şahsınıza ve TRT Rambe'nin bütün ekibine kolaylıklar diliyorum deyip bu şarkıyı istemiş. Aramıza yeni katılan bir sevgili dinleyicimiz, anlaşılan o ki yeni bir isim hemen fark ediliyor. Muhtemelen sessiz çoğunluğumuzdan bir sevgili dost. Hoş geldiniz aramıza diyelim. Sesinizi daha sık duyurun lütfen. Ve sıradaki eser, ama öncesinde hemen istekleri sıralayalım. Bir uşak şarkı. Hacı Bektaş'tan Durmuş Altıntaş istemiş. Radyosu açık, herkese armağandır diyerek Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını istiyor sevgili dinleyicimiz. Çiğdem Yarkın seslendiriyor uşak makamındaki şarkıyı. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken.

0: Yol durumu.
1: Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sarıkamış Horasan yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde viyadük çalışmalarından dolayı trafik sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanmakta.

0: TRT Name.
1: Saatler 8.19'u gösterdi bile sabahın namesi devam ediyor. Yollarda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizle sıradaki şarkıyı armağan edelim. Sezai Keyvanoğlu Uşak'tan selamlar sevgiler göndermiş. Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Mustafa Kemah, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve tüm TRT Name dostlarını ortak etmiş bu şarkıya. Kemal Gökçe, Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar diliyor. Efendim sıradaki eser kendime, ekibinize, TRT Name'nin güzide fedakar dinleyicilerine armağan olsun diyor. Armağandır diyoruz şarkıyı. Birlikte dinliyoruz Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısını Nesrin Sipahi seslendirecek. Ankara Rüzgarı.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Gel gönlümü yerden yere vurma güzel, ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel, ne olursun. Erdinç Çelikkol'un Nihavend şarkısının sözleri Mustafa Töngemen'e aitti. Eseri Neşe Öztaş'ın yorumuyla dinledik. Ayhan Aşkın günaydın diyerek ulaşıyor. Mersin Mezitli'den mutlu sabahlar diliyor. Efendim ekibimize teşekkürler etmiş. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Mersin'den sevgi, selam, saygılar diyerek Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz ve tüm koro arkadaşları için, ekibimiz ve tüm name dostları için, ayrıca Çay Cuma'dan Saffet Bilir ve Mersin'den Gülten Duran için de istekte bulunmuş sevgili dinleyicimiz. İsteklerini yerine getirdik. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan ulaşıyor. Herkese saygı, sevgi, selamlarımı iletiyorum demiş. Efendim teşekkür ediyoruz. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getirmiş olduk.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 33, Çanakkale 35, İstanbul 32, Kırklareli 34, Aydın ve Denizli 39, İzmir 34, Muğla 36, Adana 35, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Ankara 35, Eskişehir 33, Konya 34, Yozgat 29, Bolu 30, Düzce 32, Zonguldak 27, Kastamonu ve Amasya 34, Rize 29, Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 31, Kars 26, Malatya 36, Van 29, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Mardin 36, Siirt 39 derece.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de beraberliğimiz isteklerle sürüyor. Hava durumunu da paylaştık. Sırada Musa Özçelik'in isteği var. Efendim Özcan Afacan, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener, Ayhan Şahin için demiş. Denizli Tavas'tan sevgiler yollarken ailesini de isteklerinin başına koymuş. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan Name Sabahı'ndan Sabahın Namesi ekibine selam diye ulaşıyor. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve Mersin'de bulunan arkadaşı Kazım Yaman'a ortak ediyor. İstekler yerine gelsin. Mediha Şen Sancakoğlu, Yusuf Nakise'nin Hüzzam eserini seslendirsin. Madem küstün, dargındın, neden geldin ağladın?

Ah hep inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Melda Kuyucu Kılıç seslendirdi Hicaz. Kadri Şen çalar eserini, sözler Celal Erten'e aitti. Semra Şen istemiş. Sevgiler, teşekkürler diyerek biz teşekkür ediyoruz. Yine yeni bir isim hemen dikkat çekiyor. Mustafa Çatlakkaya, hayırlı cumalar, iyi ki varsınız demiş. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na TRT dostlarına selamlar olsun diyerek ulaşmış. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar diliyor. Ergin Hasdemir Ünye'den hayırlı cumalar, hayırlı işler diliyorum deyip Meltem ve Ercan Uğur çiftini armağan ediyor. Emine Atamer hayat en güzel hediye, merhabalar diyor. Gülen, Ahmet, Meryem, Nevin, Remziye, Ömer, Emel, Özlem, Demire ve sizlere armağan ediyorum demiş. Armağandır diyelim. Servet Şahin Kuşadası'ndan ulaşan dinleyicimiz. Onun isteğini yerine getireceğiz şimdi. Name dostlarım ve Canan için çalar mısınız diyor. Çalarız efendim. Birlikte dinleyelim Zeki Duygulu'nun Nihavend şarkısının sözleri Nedim Bey'e ait, Gönül Aköz seslendiriyor. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden.

Efendim Çiğdem Yarkın'ı dinledik. Mustafa Nafiz Irman dizeleriyle Hasan Esen'in Kürdi İlyici Askernamelerinin buluştuğu şarkıyla gönlümü gitsen bırakıp gönlümü ruhumda sesin var dedi sanatçı. Efendim Reyhan Baş Samsun'dan sevgiler yollamış, mutlu sabahlar dilemiş, eşi için istemiş, ekibimizi ortak etmiş, tek tek isimlerimizi saymış, name dostları için diyor aynı zamanda teşekkür ediyoruz, her gününüz güzelliklerle dolsun demiş, sağolunuz var olunuz sizde. Sıradaki esere geçiyoruz. İbrahim Özdemir'in isteği var sırada. Bolvadin'den selamlar, sevgiler yolluyor, hayırlı cumalar, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun demiş, teşekkür ediyoruz. Kendime, Dilek Hanım size, Gaye Hanım'a, Yelda Hanım'a, Sabahın Namesi dinleyicilerine diyerek hepimizi ortak ediyor. Taner Şener'i kendisine ait şarkısıyla dinliyoruz. Muhayyer Kürdi bir eser. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı.

0: CRC Name.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Kalp kalbe karşı derler. Onun için sormadım. O dalgın bakışları ben mi yanlış anladım? Melda Kuyucu Kılıç seslendirdi Hicaz makamındaki şarkıyı. Şarkının güftesi Turhan Taşan'a, bestesi Coşkun Sabah'a aitti. Biler Sunar Karahan Dikili'den ulaşıp istemiş bu eseri. Efendim Adnan Yıldız, Mehmet Andız, Hüseyin Güden, Hatice Tuncer, Sıdıka Tavukçu, Osman Çokyaman ve diyor ki isimlerini yazamadığım TRTname dostlarıma, Güzide sunucumuza, hazırlayan Yelda Hanım'a, Görkem Hanım'a, ekibe armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Ufuk Erdem bize ulaşan dinleyicimiz. Hayırlı günler dilemiş Ankara'dan. Bütün TRTname çalışanlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarını ve Tokat Erbağlı hemşehrilerini ortak etmiş. Efendim onların istekleri yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Şükrü Tunar'ın Hicaz eserini Hürmet Özdemir Artvin Arhavi'den selamlar sevgiler yollayarak istiyor. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica ediyorum diyor. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, sizi de ortak edelim. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostları ve ekibimizi ortak ediyor. Sağlıklı günler dilemiş Eskişehir'den selamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun diyor İbrahim Kaçar. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getiriyoruz. Birlikte dinliyoruz Ayşe Taş'ı, demedim hicranımı ellere yarar diye. Demedim.

Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Mine Geçili'den dinledik. Muhayyer Kürdi makamındaki Buğz Ekim Ren şarkısını. İstek sahibimiz Mehmet Gücü Yener'di. Hayırlı cumalar dilemiş Bandırma'dan ulaşıp ve bu eseri vatanını bayrağını yücelten dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyicilerimize armağan etmiş. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar dilekleriyle Karamürsel'den ulaşıyor. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediye ediyorum diyor. Armağandır dedik ve sıradaki esere geçtik. Son saatimize girdik. Saatler 9'u 7 dakika geçiyor. Hüseyin Balkancı'nın dizelerini Hasan Esen bestelemiş. Şevki Şahinoğlu da istemiş Isparta'dan, güzel yurdumun güzel insanlarına günaydın diyor. Efendim, programımızın çalışanlarına, ekibimize, dinleyicilerimize armağan ediyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. İhsan Özdoğan da selamlar, hoş geldiniz demiş. Hayırlı sabahlar dilemiş. Hoş bulduk, sefa bulduk, teşekkür ediyoruz. O da radyo dostlarını sayıyor. Gülşehirlilere de ayrıca armağan ediyor. Armağandır dedik ve şarkıyı birlikte dinleyelim istiyoruz. Nusret Yılmaz seslendirecek. Boş ver.

0: yaşı her kahkaham bir göz yaşı.
1: Nazan Sıvacı'yı dinledik güftesi Sami Deruntun'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hüzzam şarkıyla Gönlümdeki Sabır Taşı Bahar Yapar Bazen Kışı. Efendim istekler vardı. Zafer Özkara istemiş, Sakarya Camii'den selamlar yollamış. Bu eseri radyo dostlarını sayıyor. Ekibimizi de ortak ediyor. Teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Biz de sefa bulduk. Sağ olunuz. Tüm dostlarına, ekibimize de ayrıca armağan ediyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollarken. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, selamlar, sevgiler demiş. Ekibimize, ailesine, tüm name dostlarına armağan etmiş. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den ulaşıyor. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, çok incesiniz. 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist profesör doktor Haluk Yergin, eşi Ayşegül Yergin, Akif Sibel Poyraz, Melisa Ayaydın için istiyorum diyor. Efendim beni de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Bu şarkı hepimiz için seslendirilmiş oldu. Saatler 9.19'u gösterirken Esra İçöz gelecek mikrofona. Rüştü Şardağ'ın Fuat Edip Baksa'nın dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendirecek. Sadık Hüdayi Keyvanoğlu istemiş bu şarkıyı. Meral Özhan'a, Sezai Keyvanoğlu'na, Nurullah Varol, Asım Tuğum ve tüm TRT Name dostlarına armağan etmiş. Sağlıklı güzel bir gün diliyor sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinliyoruz. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Unutamam seni. Şekip Ayhan Özışık'ın Uşak şarkısıydı. Hamiyet Turan'dan dinledik efendim. Engin Erdoğan Çanakkale'den ulaşmış. Rahmetli eşimin sevdiği bu eseri tüm TRT Name dostlarına ve programda emeği geçenlere armağan ediyorum demiş. Rahmetle de anmış olalım eşinizi bu vesileyle bizde. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlar yolluyor. Hayırlı cumalar diliyor. TRT Name grubundaki tüm dostlarına armağan ediyordu. Sıradaki eser onlara da armağan oldu. Cengiz Han Sönmez bu kez mikrofonda. Mustafa Nafi Zırman dizelerini Selahattin Pınar bestelemiş. Müjgan adı güzel Yerce'nin isteği yerine gelecek. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar diliyor. TRT Name ailesi ve tüm dostları için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Eseri birlikte dinliyoruz. Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar.

0: TRT Name.
1: Efendim ardınca güzel şarkılar. Önce Cavit Taner'i dinledik. Teoman Alpay'ın Hüzzam şarkısıyla. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar dedi sanatçı. İstekler vardı. Ahmet Derelli Kütahya Tavşanlı'dan ulaşıp Tavşanlı halkı ve Name dinleyicileri için istemişti. Salih Kurt Manisa'dan hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar olsun demiş ailesi ve Name dostları. Ayrıca Mehmet Uluyurt, Mehmet Andız, Zafer Özkara, Sıdıka Tavukçu ve bizler için istiyor. Sağ olun. Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan hayırlı yayınlar dilemiş. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan ulaşıp eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kız kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyicilerini ortak etmiş. İsteklerini bu şarkıyla yerine getirdik. Sonrasında Yahya Geylan geldi mikrofona. Nihavend bir şarkıyla, Güfte Özdemir Kiper'e aitti. Hüseyin Soysal bestelemişti şarkıyı. Ali Özyener istemiş Gaziantep'ten. Sevgiler, hayırlı cumalar dilekleriyle özlediğim şarkısın kulaklarımda. Eserini Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve Name dostları için istiyorum demişti. Kadri Nail Soygül de hayırlı cumalar dilemiş Isparta'dan. Selamlar, sevgiler yollamıştı. Sizi de ortak ettik. Sonrasında Nazlı Kanaat, efendim, Kürdi bir eser seslendirdi.

Sanma ki vefasız unuttum seni dedi. Celal Abacı'nın Sami Derin Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkısını Adana'dan Selahattin Erzi istemişti. Hem ekibimize hem sevgili eşi Yıldız Hanım'a armağan etmiş, mutlu bir hafta sonu diliyorum. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Osmaniye'den Fahri Özdemir, Selami Kabakçı Niksar'dan, Fethiye'den Bayram Gökçen ki torunlarını Zeynep Eren Kerem ve Metehan'ı ortak etmişti. Onların istekleri de bu eserle yerine geldi. Sırada efendim Hicaz bir şarkı Hasan Eylen'den dinleyeceğiz. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait bu eseri. Mustafa Kına istiyor. Kayseri'den selamlar yolluyor. Hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten, İzmir Gazi Emir'den Asya, Güneş, Fatoş, Ayten ve Gülçin Heybeli için armağan olsun diyor. Onların istekleri de bu şarkıyla yerine geliyor. Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım.

Zaman aktı geçti efendim, son eserimize geldik, dayandık. Bizimle olan tüm sevgili dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileklerimizle ayrılacağız huzurlarınızdan. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten ulaşmış, eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak etmiş. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlar yolluyor. Eşi Süheyla Hanım, oğlu Emre, gelini Özge, torunu Mavi için istiyor. Kolaylıklar diliyor. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Böylece son eserimizi dinleyeceğiz. Seniha Cengiz Han, Samsun Terme Şehli Köyü'nden mutlu sabahlar diliyorum. Eşim Mehmet Bey, kuzenlerimiz Metin ve eşi Vesile Yeşiltaş, name dostlarım, yayın ekibi.

kıymetli sunucumuz diyerek beni de ortak etmişler. Çok teşekkürler. Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler yolluyor. Name dostlarına, TRT Name ekibimize armağan ediyormuş. İstekler yerine gelecek son şarkımız İsmet Nedim Saatçi'nin Muhayyer Kürdi eseri. Sözler Arda Şendoğan'a ait. Ayfener seslendirecek. Boş Çerçeve diyerek veda ediyoruz size. Yelda Karagöz Özer hazırladı programı sizler için. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ulaştırdı. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla güzel bir gün olsun, güzel bir hafta sonu olsun dileklerimizle ayrılıyoruz. Pazartesi sabahı buluşmayı istiyoruz. Hoşça kalın.

Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif, komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazına ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da bulunuyor. Hür Ağbaba'nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda da yer aldı. FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'nde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis Akademisi Başkanlığı 3250 öğrenci alımı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na giriş sınav duyurusu resmi gazetede yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Başkent Bangkok'un kuzeyindeki Nonthaburi eyaletinde bir okula giren silahlı saldırgan dehşet saçtı. Saldırıda aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından kendini vurduğu bildirildi. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Namelerin duygu dolu dünyasında gezintiye çıkacağımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bu keyifli yolculukta teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız ve Türk müziğinin eşsiz güzelliklerini beraberce paylaşacağız. Bugün programımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bir Saadet'in kaynak şarkısında Gönül Yazar'ı ağırlıyoruz. Sanatçının 1993 tarihli Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim. Gözüm yolda, gönlüm sende, tahammül kalmadı bende.

1993 yılında yayınlanan Unutulmayan Besteciler albümünde Aylin Vatan Koç Şenyayları'nın seslendirmiş olduğu şarkıyı dinledik. Bu sevilen eserin dizeleri Karacaoğlan'a aitti. Benim Yarim gelişinden bellidir. Efendim, 90'lı yılların rüzgarı Geçmiş Zaman Olur Ki programında esmeye devam ediyor. Şimdi ise yine Hicaz makamında sevilen bir şarkı var sırada. Beste ve güftesi Necip Mirkelamoğlu'na ait şarkıyı Zeki Müren'in 1994 yılında yayınlanan Hatıralarım albümünden bir kayıtla sizlerle paylaşıyoruz. Bir rüzgar esti felek, mecalim kesti felek. Nereye çadır kursam ipini kesti felek.

Necmettin Yıldırım ve Esma Başbuğ, Saadet'in Kaynağı'nın Hicaz şarkısını seslendirdiler beraberce. Evet, bugün bolca Saadet'in Kaynak şarkısı dinledik. 42 ayrı makamda bilinen 471 eseriyle Saadet'in Kaynak gerçekten Türk müziğimizin engin kaynaklarından biriydi. Ve Türk müziğine büyük katkılarda bulundu. İşte bu şarkılar da kendisinin miraslarından. Biz de bu şarkıları sizlerle paylaşarak bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz. Şimdi yine çok kıymetli bir bestekarın eserine kulak vereceğiz. Bir Avni Anıl bestesine, sözler ise bir başka değerli besteci ve söz yazarı Yılmaz Yüksel'e ait. Ahat Uruk seslendiriyor. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Bırak kendini denizin mavi sularına, fırtınalar seni okşayan dalgalar getirsin.

Sevgili Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Suat Yıldırım'ın Güftesi Musa Kalkınç imzalı Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Bu şarkıyı Suat Yıldırım'dan sonra Mehmet Özkaya icrasıyla da dinlemiş olduk. Her kalbe bir aşk lazım, her aşka bir köşk lazım dedi bizlere. Bilmiyoruz sizler de buna katılır mısınız sevgili dinleyenler? Birlikteliğimize yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Gününüzü renklendirmek üzere buradayız. Turgay Kızıltuğ'a kulak vereceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. Ve sanatçımızın güzel sesinden bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Salih Korkmaz'a ait. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

Adı Hasan Hasgüler'in Hicaz şarkısını sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar beraberce seslendirdiler. Şimdi 2009 yılında yayınlanan Aşktan Yana isimli albümde Aylin Şengün Taşçı'nın seslendirmiş olduğu bir Amir Ateş şarkısı var sırada. Naif dizeleriyle, duygusuyla kalplere dokunan bir eser, güftesi ise Melek Hiç imzalı. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan son gülüsün sen bu bağın.

Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İse hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Biz de gönül köprülerini kuruyoruz efendim. Sevgimizi buradan bu mikrofonların ucundan sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu dinlediğimiz Muayyer Kürdi eser bir Alaaddin Yavaşça bestesiydi. Hemen ardından yine bir Muayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Fantazi bir Kamuran Yarkın bestesine. Zeki Müren, Adnan Şenses gibi birçok kıymetli sanatçı da bu şarkıya sesleriyle hayat vermişler. Şimdi ise Seçil Heper'den dinliyoruz bu sevilen eseri. Sanırdım gündüz de onlarla gecem, içimde ümit de dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem, bırakıp da gitti dost bildiklerim.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er, Arif Sami Toker'in sevilen Acem Kürdi şarkısını seslendirdi. Unuttun beni zalim. 2011 yılında seslendirilmiş olan bu kaydın ardından şimdi 2014 yılına uzanacağız. Ankara Radyosu'nda gerçekleştirilen Selahattin Altınbaş bestelerinin seslendirildiği Solistler Geçidi programında Vedat Kaptan Yurdakul tarafından okunan çok sevilen bir Muayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Aslan Tunça'da imzalı. Sensiz seni yaşadım, seni içtim her gece. Bir diğer adıyla Bitmeseydi O Gece.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçılarından ve şeflerinden Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer verdiği Şekip Ayhan Özışık bestesini dinledik. Yine hareketli kıpır kıpır bir esere kulak verdik efendim. Programımızın şimdiki bölümünde ise klasik Türk musikimizin nadide eserleriyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Sedat Oytun'dan dinleyeceğimiz Karciğer Ut Taksimi'nin hemen ardından Suat Say'ın yine bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla bize seslenecek. Gütesimize Her Güyer'e ait şarkıda sanatçı bize "Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin, aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin" diyecek.

Tamburamın ince kıvrak beli var, sırma saça benzer ipek teli var. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Refik Ahmet Sevengil imzalı eserini Suat Yıldırım'dan dinledik. Karcar makamındaki eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise 1996 yılında Unutulmayan Besteciler Cevdet Çağla albümünde Filiz Çatıroğlu'nun seslendirmiş olduğu bir şarkıya kulak vereceğiz. Bu sevilen Karcar eserin güftesi Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar imzalı. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer. Yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Şarkılarından oluşturulan ve 1993 yılında dinleyiciyle buluşan Unutulmayan Besteciler albümünde Nazire Yağız'ın seslendirdiği bir Saadet'in Kaynak şarkısını dinledik beraberce. Karciğer eserin güftesi Ramazan Gökalp Arkın imzalıydı. Evet efendim, geçmişin tozlu sayfalarını unutulmaz seslerle aralamaya devam ediyoruz. Şimdi ise 60'lı 70'li yıllara eserleriyle, sesiyle damga vuran ve ne yazık ki 1987'de yakalanmış olduğu amansız hastalık nedeniyle aramızdan ayrılan değerli sanatçı Sevim Deran'a kulak vereceğiz. Hüzan makamındaki eserde sanatçı bize şöyle seslenecek. Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar. Ne giden gelir geri, ne döner hatıralar. Beklemesin beyhude böyle bahtı karalar. Ne giden gelir geri, ne döner hatıralar. Dinleyeceğimiz bu hüzam eserin bestesi Selahattin İnal, güftesi Ahmet Kaçar'a ait.

Kıymetli sanatçı Seçil Heper'in sevilen şarkılarından seçmelerle oluşturulmuş olan ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünden çok özel ve çok sevdiğimiz Hüzan Bir Türküyle sizlere seslendik. Arabaya taş koydum. Bu güzel şarkıyla ritmimiz daha da arttı efendim. Şimdi zaman yolculuğumuzda 1996 yılında bir mola veriyoruz ve Muazzez Abacı'nın Vurgun albümünde seslendirmiş olduğu bir Ziya Taşkent şarkısını dinliyoruz. Hüzam eserin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait. Rüzgar susmuş, ses vermiyor nedendir? Sen gideli hayat benim çilemdir.

Kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı, beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hüzzam şarkıyı seslendirdi bizim için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi yine gönüllere dokunan Hüzzam makamında bir Yılmaz Yüksel eseri dinleyeceğiz. Yaşar Özel icrasıyla kulak vereceğiz bu şarkıya. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım. O yalan sözlerine nasıl da inanmıştım. Dönme artık istemem, sensizliğe alıştım. Dertlerle hemdert oldum, acılara karıştım.

Yıldızlar, derdimi dinleyin ne olur. Geceden sessizce kaymayın siz de. Kahrımla ah çekip inleyin ne olur. Beni bir başıma koymayın siz de. Bir anda parlayıp sönenler gibi, sellerce yağarken dinenler gibi,

yeminden dönenler gibi verilen sözlerden caymayın siz de. Yangınım yürekte külümde değil, ne varsa içimde dilimde değil. Ağlarsam kızmayın elimde değil, hıçkırık sesimi duymayın siz de. Ne çıkar yol ne de çözüm kalmadı, kimseye diyecek sözüm kalmadı. Heveste arzuda gözüm kalmadı, takatim tükendi özüm kalmadı. Bu gönlü yaşıyor saymayın.

Çok kıymetli TRTname dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine anlamlı dizelerle sizlere seslendik. Bizim sevgili dinleyenlerimizden şiirleri başta Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi olmak üzere birçok dergi ve gazetelerde yayımlanan değerli dinleyicimiz Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizeleriyle seslendik. Ve sanatçının bu şiiri Yıldızlarla Dertleşmek ismiyle Ahir Gözlerin isimli kitabında yer almaktaydı. Evet, Sayın Hasan Hüseyin Yılmaz'a bu güzel dizeler için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yayınımıza yine en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi bu duygusal dakikaları hareketli bir şarkıyla renklendiriyoruz ve çok sevdiğiniz bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Belgin Erol Gündoğdu seslendiriyor Selahattin Altınbaş'ın Hüzam şarkısını. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Nostaljik şarkıları günümüze taşıdığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımızın son bölümünde Hicaz makamında eserlere kulak vereceğiz. Arife Soydemir'in 2002 yılında yayınlanan Gözümde Tütüyorsun albümünde seslendirmiş olduğu bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz efendim. Albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın, öfkeyle yırtıp attın, resimlere ara sıra baktın hiç oluyor mu?

İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçözü dinledik. Sanatçı Zeki Aydoğan güftelerinden oluşturulan Gönülden Nameler isimli albümde seslendirdiği şarkıyla bizlerle birlikteydi. 2022 yılında seslendirilen Hicaz şarkının bestesi ise Murat Demirhan'a aitti. Gülüverse gül yüzünde tomurcuklar açardı. Efendim, programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Zekai Tuncay'a kulak vereceğiz. Sanatçının çok sevilen bir eserini dinleyeceğiz beraberce. Beste ve güftesi de değerli sanatkar Zekai Bey'e ait. Akşamları aklım ayırır bizi, hayırlısı neyse o olsun derim.

Sevgili TRTname dostlarımız, bugün de Uşak'tan Hicaz'a, Segah'tan Karciğer'a ve Hüzam'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik ve bir yayının sonuna geldik. Her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılacağız. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken, siz kıymetli dinleyicilerimizi Adnan Ergil'in Hicaz şarkısında değerli sanatçı Ayşe Tunalı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'da. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ziyarette önemli bir savunma anlaşmasına imza atılacak. Bu anlaşmayla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında savunma ittifakı oluşturulacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin Iğdır ziyaretinde açıklamalar

Merkez Bankası enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 13 Ağustos'ta İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirecek. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partili Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor. Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Milli savunma sanayi her geçen gün kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor. Aselsan ve Baykar işbirliğinde önemli bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Delici harp başlığına sahip Tolun P mühimmatı Akıncı TİHA'dan bırakıldı ve üzeri toprak örtülü betonarme sığınağı tam isabetle vurarak imha etti. Türkçenin dijital dünyadaki gücünü artıracak Dilbiz projesi için imzalar atıldı. Türk Dil Kurumu arşivleri Havelsan'ın Orion platformuyla analiz edilecek. İlerleyen aşamada Milli Yapay Zeka Mey'in de projeye dahil olacak. Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki petrol arama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Samsun açıkları için verilen ruhsatın süresi 3 yıl daha uzatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

fırlattın, albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın.

0: Zirvedeki Şarkılar.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Haftanın en çok dinlenen ve istek alan şarkılarıyla keyifli bir saat için doğru adrestesiniz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Kerem Demircioğlu. Her hafta olduğu gibi yoğun geçen bu haftayı da geride bırakıp yeni bir haftaya hazırlanırken ruhumuza dokunan notalar eşliğinde dinlenecek ve birlikte keyifli dakikalar geçireceğiz. Şimdi gelin radyolarınızın sesini bizleri en iyi duyabileceğiniz seviyeye ayarlayın ve TRT Name'de zirve yolculuğumuz başlasın.
2: TRT Name.

Ve böylece bu haftada zirve yolculuğumuzun sonuna geldik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Kerem Demircioğlu. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'da ziyarette stratejik bir savunma anlaşmasına imza atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında savunma alanında Mekke Anlaşması imzalandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor. FETÖ'cü terörist kaçarken gömdüğü silah ve mühimmatın yerini gösterecek. Yer gösterme işlemi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, besicilikte kullanılacak güvenli elektronik küpe izleme sistemi projesini Kars'ta başlattı. 17 milyondan fazla büyükbaş hayvanın dijital bir kimlikle takip edileceğini söyledi. Bakan Yumaklı, üreticinin işini kolaylaştıracak sistemle tüketicinin de güvenilir gıdaya ulaşacağına vurgu yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında 81 ilde 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek. İşkur üzerinden alınacak başvuruların ardından adaylar güvenlik soruşturması ve mülakattan geçecek. Personel okul giriş ve çıkışlarında görev yapacak, gerekli durumlarda el dedektörü kullanabilecek.

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor. Türk vatandaşı için usulsüz işlemler yapan örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Yabancı uyruklu 687 kişinin vatandaşlığının iptali için başlatılan süreç ise devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşma sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. ABD'de 2028 başkanlık seçimi için şimdiden hesaplar yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Van

yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın farklı noktalarına yaptığı saldırılarda 6 Filistinli yaralandı. Gazze şeridinde de katil İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Sivil savunma ekipleri 8 binanın enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Haberleri sunduk.

0: name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan yayınlanmakta olduğumuz Stüdyo Name programından hepinize merhaba. Program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben spikeriniz Murat Doğru, Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikte efendim yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımızı hemen tanıtalım. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, viyolada Kumsal Okur, kanunda Vedat Erdem Koca, utta Ömer Oytun, üç telli klasik kemençede Sercan Halili, neyde Celalettin Biçer, klarnette Salih Çağlar, tamburda Ebru Eda Ersoy, ritim sazda ise Bilal Bilke. Sevgili dinleyicilerimiz, bir ummandır Türk musikisi. Alanında her biri ayrı birer kıymet olan nice alimler, nice müzisyenler yetiştirmiştir. Bu kıymetlerimiz bilgileriyle, birikimleriyle, elbette yetenekleriyle gelecek kuşaklara aktaracak eserler bırakmış, bırakmaya da devam etmektedir. Kimileri bu dünyadan göçüp gitmiş, kimileri de bıraktıkları eserlere yenilerini eklemektedir. İşte bu kıymetlerden biridir bestekar ve klarnet sanatçısı Şükrü Tunar. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız ilk olarak koromuzdan dinleyeceğiniz bestesi Şükrü Tunar'a ait Hicaz makamındaki unutulmayan bir şarkıyla başlıyor. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları Stüdyo Name programında sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Üstad Şükrü Tunar bestekarlığının yanı sıra usta klarnet sanatçılarındandır. Aslen Balıkesir Edremitli olan Şükrü Tunar, ailesinde musikiyle uğraşan kimse olmamasına rağmen musiki yeteneği ve ilgisi çocuk yaşlarda ortaya çıkmış ve musikiye duyduğu aşk ile 13 yaşında tanıştığı klarnet sazıyla yaşamını harmanlamıştır. Hayatı boyunca karşılaştığı tüm sıkıntıları ve zorlukları sazına duyduğu sevgi ve duygularını aktardığı şarkılarıyla aşmıştır ve şimdi bestesi yine Şükrü Tunar'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı korumu seslendiriyor. Demedim hicranımı ellere yarar diye, gönlümü veremedim sevgili arar diye.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bestekar ve sazende Şükrü Tunar, İzmir Musiki Cemiyeti, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde dersler almış, buradaki çalışmalara da katılmıştır. Ayrıca besteci muallim Kazım Uz'dan makam, usul ve nazariyat dersleri almıştır. Klarnet icrası ve nota bilgisini tamamen kendi imkanlarıyla geliştiren sanatçı ilk eseri olan Uşak makamındaki Geçti Muhabbet.

bitti mi, Ağla Gönül şarkısını vatani görevi sırasında bestelemiştir. Bestesi Şükrü Tunar'a ait Hüzzam makamındaki şarkıyı şimdi sanatçımız Ömer Faruk Güney sizler için seslendirecek. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

Bir zamanlar maziye bak, ne kadar şendik. İkimizin mesut olmak emeli vardı. Gören bilen nazarında sevdalı dendik. Göze gelen böyle aşkın eceli vardı. Efendim, güftesi Osman Nihat Akın'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Yüzzam makamındaki şarkıyı sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Üstad Şükrü Tunar, TRT İstanbul ve Ankara radyolarında uzun yıllar gerek ustaca çaldığı klarneti, gerekse besteleriyle sesini duyurdu. Özellikle Üstad Mesut Ekrem Cemil Bey ile tanışması ve bu tanışmada Mesut Cemil Bey'in sanatçının klarnet icrasına hayran kalması bunda etkili olmuştur. Gözü ceylan gözüdür, bakışı mestanedir, yarimin güzelliği dillerde efsanedir. Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Kürdül-i Cazkar makamındaki şarkıyla sanatçımız Özant Koç sizlerle.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'nin TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından evet sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ve Üstad Şükrü Tunar'ın bestelerine yer verdiğimiz programımızda şimdi de bestekarın Rast makamındaki şarkısına kulak veriyoruz. Şarkının güftesi Ahmet Kaçar'a ait. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım. Sanatçımız Meliha Yazıcı seslendiriyor.

Efendim, Türk musikisinin efsanevi klarnet virtüözlerinden ve bestekarlarından Üstad Şükrü Tunar plaklar yaptı, sahnelerde yer aldı. Sanat güneşi Zeki Müren'in uzun yıllar sazendeliğini yaptı. Üstad Zeki Müren, bestekar Şükrü Tunar'ı bir röportajında şöyle anlatıyor. Efendi ve ağırbaşlı biriydi, sessizdi. Konserlerimde beni coşturmak için elinden geleni yapardı. Konuşmaktan çok dinlemesini severdi. Bir baba, bir ağabey gibi müşfikti. Güftesi Hüseyin Siret Özsever'e, bestesi Şükrü Tunar'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkıyı koromuzdan dinliyoruz. Şimdi geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün.

Kıymetli dinleyenler, sırada yine bestesi Üstad Şükrü Tunar'a ait Muhayyer makamında şarkı var. Yadım da o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var. Sanatçımız Bahadır Özüşen sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, bestekar Şükrü Tunar Uşak makamında bir şarkı bestelemiştir. Bir Muhabbet Kuşu. O dönemde Boğaziçi Lisesi son sınıfta öğrenci olan Zeki Müren'i bir gün okuldan alıp sahibinin sesi plak şirketine götürür ve bestelediği şarkıyı okumasını ister. Bu Zeki Müren'in ilk plağıdır ve plağın adı Bir Muhabbet Kuşu olur. Kalbimi bezlederim minnetü zevkle dilesen, bir muhabbet kuşu da ben olurum sev diyesen. Bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak makamındaki bu şarkıyı sanatçımız Nazlı Kanaat'dan dinliyoruz. Buyurunuz.

Anar ömrünce gönül giden sevgilileri. Bilmez bir çare kalpler, giden dönmez ki geri. Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak makamındaki unutulmayan bu şarkıyı sanatçımız Deniz Macaroğlu söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, unutulmayan besteleri klarnet sazındaki kendine özgü icrası, ses tonu, muhteşem taksim tekniği ve üslubuyla önemli bir sazende ve bestekardı Şükrü Tunar. 1962 yılında usta ses Zeki Müren ile sahnede olduğu sırada hayatını kaybeden Üstad Şükrü Tunar'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın. Bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak makamındaki bu güzel şarkıyı Didar Ali'ye Koyuncu'dan dinliyoruz.

Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş. Bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak makamındaki şarkıyla sanatçımız Sefer Karabük sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, bestekar sazende Şükrü Tunar'ın eserlerine yer verdiğimiz TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programının sonuna yaklaşırken bizler program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, spikeriniz ben Murat Doğru diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. TRTname'de sizleri yine bestekar Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki şarkılarının tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRTname'de kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin gerekli mekanizmaları içerdiğini söyledi. Geldiğimiz nokta şudur, Türkiye terörü bitiriyor dedi Ala. Terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimine yönelik tespit ve tescil sürecini devlet kurumlarının yürüteceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, besicilikte kullanılacak güvenli elektronik küpe izleme sistemi projesini Kars'ta başlattı. 17 milyondan fazla büyükbaş hayvanın dijital bir kimlikle takip edileceğini söyledi. Bakan Yumaklı, üreticinin işini kolaylaştıracak sistemle tüketicinin de güvenilir gıdaya ulaşacağına vurgu yaptı. Ahbap Derneği'nin fesi için açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme derneğin yönetimi için görevlendirme yaptı. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu. Daha önce de Ahbap Derneği'nin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapılmıştı. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor. Türk vatandaşlığı için usulsüz işlemler yapan örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Yabancı uyruklu 687 kişinin vatandaşlığının iptali için başlatılan süreç ise devam ediyor. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik dev operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde 30 ilde düzenlenen baskınlarda 104 şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran ve Umanlı anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. ABD'de 2028 başkanlık seçimleri için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda

Çalışmaları sürüyor. Sivil savunma ekipleri 8 binanın enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına saldırılarını sürdürüyor. Bu kez e-ticaret şirketinin Yekaterinburg kentindeki deposu hedefteydi. Rusya'nın Ukrayna kentlerine saldırıları sürerken Devlet Başkanı Zelenski, NATO'dan hava savunma desteği istedi. ABD istihbaratının Rusya'nın NATO'yu test edebileceği yönündeki raporuysa Amerikan basınına sızdı. Haberleri sunduk.

farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

Türk musikisine emek vermiş bestekarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden örnekler sunacağımız ve canlı icralara da yer vereceğimiz musiki sandığımız programı Dilek Yüzler ve Murat Salim Tokaç'ın sunumuyla her cuma saat 22'de TRT Name'de.

Atilla Gündüz yönetiminde TRT İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Mahur Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimi Kemal'la Ayhan Çakır yapacak. Müzik.

Atilla Gündüz yönetiminde TRT İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Mahur Faslı'nı dinlediniz. Ara Taksim'i Keman'la Ayhan Çakır yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayiinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Mekke Savunma Anlaşması'nın bölgenin güvenlik mimarisi açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, anlaşma bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacak dedi. Mekke Savunma Anlaşması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkati çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. 12 maddelik teklif komisyon görüşmelerinin ardından genel kurul gündemine gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin, terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin gerekli mekanizmaları içerdiğini söyledi. Geldiğimiz nokta şudur, Türkiye terörü bitiriyor dedi. Ala, terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimine yönelik tespit ve tescil sürecini devlet kurumlarının yürüteceğini vurguladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor. FETÖ'cü terörist kaçarken gömdüğü silah ve mühimmatın yerini gösterecek. Soruşturma kapsamında Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe de Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaldığı otelde gözaltına alındı. Ayşe Nur Alanur Karatepe FETÖ'cü kardeşine yardım ve yataklıkla suçlanıyor. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi.

İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Avukat Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'nın farklı noktalarına yaptığı saldırılarda 57 Filistinliyi yaraladı. Çok sayıda Filistinliyi de alıkoydu. Gazze şeridinde de sivil savunma ekipleri katil İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili açılan davada kusurlu olduğuna hükmetti. New Mexico eyaletinde görülen davada Meta'nın 567 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Şirket temize gideceğini

İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik edecek. Akustikname'yi siz kıymetli

0: Kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahçığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilekçim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Yine yeniden dinleyenlerimizle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da itinayla güzel şarkılar, türküler hazırladık dinleyenlerimizle. İçin. İlk olarak Sevemez Kimse Seni dedik. Şimdi de sen güzel bir Hicaz şarkı seslendireceksin.
1: Evet.
0: Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bir şarkı ve diyecek ki sanatçımız. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına. Klarnette Tolga Akşit'i dinliyoruz.

0: Sesine, nefesine sağlık Emrahcığım.
1: Teşekkür ediyorum Dilekciğim.
0: Teşekkürler. Ne güzel şarkı. Yine öyle bir şarkı var sırada. Yine Hicaz makamında. Yine Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesi ve güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Ve diyecek ki sanatçımız, ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla, çadırımın üstüne doğmuş akşam yıldızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: sıcak yaz gününde serin çam kokulu bir tasçık ayran ne güzel olur değil mi?
1: Evet,
0: Böyle serin kokulu bir
1: kesinlikle çok da
0: ayran.
1: duygulu bir eser.
0: Çok. Sen de
1: Hani
0: çok güzel
1: elimden
0: seslendirdin.
1: geldiğince seslendirmeye çalıştım Dilekçim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Kıymetli
1: ederim.
0: saz sanatçısı arkadaşlarıma da teşekkür ediyoruz. Yaz dedik. Hani bazı şarkılar vardır ya sende de oluyor mu bilmiyorum ama o şarkı böyle yazın sanki yaz şarkı yani yazın daha bir anlamlı gibi olur. Şimdi de
1: Evet.
0: benim seslendireceğim şarkının bende uyandırdığı his böyle. Bilmiyorum dinleyenlerimizde de öyle mi, sende de öyle mi? Böyle bir yaz akşamında, serin bir yaz akşamında bu şarkı sanki çok hoş olur diye düşündüm. Bir Muhayyer Kürdi şarkı efendim. Bestesi Nazif Girgin'e ait ve diyeceğiz ki: Akşam olunca yarelerim sızlar, derdim çoktur, değmeyin bana kızlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilekçim, ağzına yüreğine sağlık olsun.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Yine Muhayyer Kürdi bir şarkı seslendirelim. Güftesi Türkan Ateş, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir şarkı ve diyelim ki efendim. Artık yeşerecek bir dalım yok, yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

0: SRT Name.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
2: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık.
3: Dilek'ciğim, yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi her hafta olduğu gibi, bu arada söylemeyi de unutmayalım. Akşam olunca yarelerim sizlerden önce güzel piyanosuyla bize Caner Aral eşlik etti. Kendisine teşekkür ederiz.
3: Evet.
2: Her hafta olduğu gibi bu muhteşem orkestra, saz sanatçısı arkadaşlarım sizler için, bizler için şahane bir şarkı, saz eseri hazırlıyorlar. Acaba bugün provada böyle biraz dinler gibi oldum. Sanırım bir şarkı gelecek ama
3: evet.
2: Bakalım, ben de tam bilmiyorum. Bugün bizler için ne hazırladılar? Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Yine mest olduk değil mi
1: Yine mest
0: Emrah'cığım?
1: olduk her zamanki gibi.
0: Evet. Şimdi, harika ya.
1: Çok
0: İnsan bazen
1: güzeldi.
0: böyle söyleyecek söz bulamıyor ya. İşte öyle bir an yine. Çok çok çok
1: Evet.
0: teşekkürler. İyi ki bu muhteşem sağ sanatçılarıyla çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz.

0: Evet.
1: Şimdi Emrah Yiğit sizler için çok güzel bir şarkı seslendirecek. Bunu sen sanırım bağlı okuyacaksın değil mi? İki şarkı.
0: Birbirine bağlayacağız.
1: Birbirine
0: Evet, direkt.
1: bağlayacaksınız. Kürdili Hicazkar makamında iki şarkı dinleyeceğiz. İlk olarak bestesi ve güftesi Yusuf Nalkes'e ait bir şarkı söyleyecek ve diyecek ki: "Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan, unuttum dese dilim yalan, billahi yalan." Ardından bağlı olarak bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait bir şarkı seslendirecek ve diyecek ki: "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim, her şeyimi uğruna boş yere mi verdim?" Evet Emrah'cığım. Kanunda Ali Emre Arslan'ı dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrah'cığım ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'ciğim, sağ olasın.
1: Şahane şarkılar dinledik. Saatimize bakıyorum, 18.50'yi gösteriyor. Şimdi Akustik Name'nin türkü vakti geldi efendim. Ben sizlere bir türkü seslendireceğim. Sadık Ergun ve Halil Şeker'den alınan Ankara yöresine ait bir türkü seslendireceğiz. Ve diyeceğiz ki suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Var olsun türkülerimiz.
1: Her zaman.
0: Evet, çok güzel bir Ankara yöresine ait türküydü. Buradan da Ankara'ya, bütün güzel ülkemin her bir köşesine selam olsun. Saatimize bakıyorum, 18.58'i gösteriyor. Emrah'cığım, bir şarkılık, türkülük vaktimiz kaldı.
1: Evet.
0: Efendim, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz haftaya yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın ve şahane bir Azeri türküyle programımızı bitiriyoruz.

İstanbul'dan merhabalar sevgili dinleyenler, TRT Name'ye hoş geldiniz. Fonda duyuyorsunuz İstanbul Sirtosu eşliğinde başlıyoruz bu akşam akşamın sesine. Programımızı Işıl Ak'tan hazırladı, teknik masada Eyüp Caca ve mikrofonda ben varım efendim, sunucunuz Tayfun Öçal. 2 saat boyunca Türk Sanat Müziği'nin kalbe dokunan nameleriyle sizlere eşlik edeceğiz hep olduğu gibi. Bu akşama Hisar Buselik makamında bir eserle başlayacağız. Bestesi Tanburi Mustafa Çavuş, güftesi Aşık Hıfzi Hisar'a ait. Yahya Geylan seslendirecek. Dök zülfünü meydana gel.

Güzin değişmezden de bir buzelik yorum dinledik efendim. Servet Yesari Bey'e aitti bu eser. Bir hadise var can ile canan arasında. Akşamın sesinde iki buzelik eserin ardından şimdi Hicaz şarkılar dinlemeye başlıyoruz efendim. İlk Hicaz eserimiz bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Gül Yazıcı

Melihat Gülses'ten muhteşem bir Hicaz yorum dinledik. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Bu eserimiz de bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey ve güftesi yine Ömer Bedrettin Uşaklı'ya aitti. Akşamın sesinde Hicaz eserler devam ediyor efendim. Şimdi Seda Gökkadar gelecek mikrofona. Beste Avni Anıl güftesi İlkan Sana ait eseri seslendirecek. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki.

Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Remzi Oktar'dan dinledik Hicaz eseri, bestesi İrfan Özbakır, güftesi Ülkü Aker'e aitti bu şarkımızın da. Saatlerimiz 19.26, akşamın sesi İstanbul'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi Acem Kürdi bir eserde Ahat Uruk dinleyeceksiniz. Bestesi Refik Fersan, güftesi Muhittin Kozanoğlu'na ait bu şarkının. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her tarafı sız, ölgün bakıyor, varsa uzak bir iki yıldız.

Canan bilirim, sen beni nalan edeceksin. Mehmet Şafak'tan dinledik efendim. Acem Kürdi makamında bir Ekrem Güyer bestesiydi. Şimdi Nihavend bir şarkı dinleyeceğiz. Alaaddin Şensoy imzası taşıyan bu eseri Faruk Salgar seslendirecek. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum.

Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın. Filiz Şatıroğlu seslendirdi bu nihavend eseri. Bestesi Yasari Asım Arsoy, güftesi İhsan Bey'e aitti sevgili name dostları. Ve şimdi Muhayyer Kürdi şarkılarımız var. Onlardan ilki Yıldırım Gürses'e ait unutulmaz bir eser. Mehsem Özşimşir seslendirecek. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar.

gönül isterdi ki böyle bitmesin. Kutlup Ayaslı kendi bestelediği güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri seslendirdi ve şimdi Murat Seçkin gelecek mikrofona. Bir Turhan Taşan bestesi dinleyeceğiz. Eserin güftesi Nedim Saatçıoğlu'na ait. O güzel gözlerinde eriyen ben olsaydım, ellerin ellerimde yürüyen sen olsaydın.

Sevgiliye Elveda, Gizem Acar'dan dinledik efendim. Muhayyer Kürdi makamında bir şarkıydı. Bestesi Yılmaz Şenyaylar, güftesi ise Makbule Tatlıya'ya aitti. Saatlerimiz 8 oldu tam. Bir saat geride kaldı akşamın sesinde. Yeni bir saate başlıyoruz şimdi canlı yayınımızda. Ve Kürdili Hicazkar makamında bir eserle gireceğiz. İnci Çayırlı gelecek mikrofona, bestesi Avni Anıl, güftesi Halil Soyuer'e ait eseri seslendirecek. Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka, çiğdemin kokusu gülde olmuyor. Kavlimiz mi vardı ömür boyunca, bir seni unutmak mümkün olmuyor.

Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere. Gökhan Sezen'den dinledik efendim Rıdvan Tandoğan'ın yazıp bestelediği Muhayyer Kürdi eseri. Akşamın sesinde sırada bir başka Muhayyer Kürdi eserimiz var. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Türkan Ateş'e ait bu şarkının Handan Odabaşı yorumuyla dinleyeceksiniz. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Muhayyer Kürdi makamında bir eserde İhsan Güvenç'ten dinledik. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Eserin bestesi Selahattin Pınar, güftesi Fuat Edip Baksı'ya aitti. Ve şimdi bir düet eşliğinde Muhayyer Kürdi makamında bir başka güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Beste Yıldırım Gürses'in, güfte Mustafa Sevilen'e ait ve Tuğçe Palay'la Alp Arslan birlikte seslendirecek. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın.

Yine bir Yıldırım Gürses şarkısını yine bir düet olarak dinledik efendim. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. Emel İşcan ve Erol Armutlu birlikte seslendirdiler. Aynı zamanda bu akşamın artık son Muhayyer Kürdi eseriydi. Akşamın sesinde son yarım saate Acema Şiran makamında bir eserle gireceğiz. Lale Mumcu Başel, Aleko Bacanus'a ait eseri seslendirecek. Gel ey denizin nazlı kızı. Nuşi şerabet.

Teoman Alpay imzası taşıyan Acem Kürdi makamında eseri Turgay Kızıltuğ seslendirdi. En sonunda Sen Benimsin. Akşamın sesinde son bölümde bir Acem Kürdi şarkımız daha var efendim. Bestesi Erol Bingöl, güftesi Canip Avcı'ya ait. Bu şarkının Gülşen Bakoğlu seslendirecek. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Bestesi Hüsnü Üst'ün, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz eseri Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla. Şimdi de Yusuf Nalkes'ine ait bir başka Hicaz şarkıyı Serap Kuzey'den dinleyeceğiz. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık.

Melih Haşan Sancakoğlu kendi imzası olan Hicazkar eseri seslendirdi. Unuttum her şeyi, aklım fikrim sen. Son şarkılarımız artık onlardan biri Nihavend makamında. Şimdi Yıldırım Bekçi seslendirecek. Bestesi Hüseyin Soysal, güftesi Özdemir Kiper'e ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda.

Ve efendim gitme vaktimiz geldi. Akşamın sesi bu akşam da burada sona erdi. Yapımcımız Işıl Ak'tan, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca'ydı ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bu akşam da bizimle olduğunuz için siz sevgili name dostlarına çok teşekkür ediyoruz. Veda eserimiz yine bir Yıldırım Gürses bestesi olacak. Güftesi Cengiz Han Mutlu'ya ait, Nihavend eseri Ahmet Özhan seslendirecek. Gülmedi şu bahtı.

0: Musiki sandığımız. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, TRT Name mikrofonlarından, Musiki Sandığımız programından hepinize huzurlu, musiki dolu bir akşam diliyoruz efendim. Bugün sandığımızın kapağını güneşin en sıcak, mehtabın en parlak olduğu o eşsiz mevsime, yaza dair hatıralarla açıyoruz. Bakalım musiki üstadlarımız yaz hatıralarını bizlere nasıl anlatmışlar hocam. Evet, musikimizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli tambur üstadı Profesör Doktor Murat Salim Tokaç hocamla birlikte sunacağız programı. Ben Dilek Yüzler bu arada. Viyolonsel sanatçısı TRT İstanbul Radyosu'nun teknik yönetmenimiz bugün Kazım İncetaş bizimle birlikte olacak. Evet hocam, yaz dedik.
1: Evet, güzel bir yaz akşamından merhaba diyoruz musiki sandığımızla. Tahmin ediyorum siz de kısa tatilinizden Kıbrıs'tan döndünüz bugünlerde. Dolayısıyla yazın en sıcak hissedildiği, belki ufuk çizgisindeki o kızıllığı seyretmeye doyamadığınız günlerin hayaliyle şimdi geri döndüğünüz için bir program yapmaktayız. Bakalım yazın o güzelliklerini şiirlerde ve musikide nasıl anlatmış?
0: İsterseniz bir eserle hemen başlayalım. Daha sonra muhabbetimize devam edelim. İlk eserimiz ne olsun hocam?
1: Uşak makamında bir şarkımız var. Önümüzdeki notlarda. Söz yazarı ve bestekar Yesari Asım Arsoy. Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın sözleriyle başlayan Uşak makamındaki şarkıyı Deniz Kızı Eftalya'nın sesinden dinliyoruz.

0: Evet, ne güzel bir eserdi. Hocam yaz mevsimi deyince bizim musikimizde sadece bir takvim yaprağı değil tabii ki. Boğaz içinde sandallardan yükselen bir tambur sesi duyuyorum ben. Çamlıca mehtabında böyle sevginin dizine uzanmış bir
1: Biz
0: portre.
1: Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık diye. Bunlar hani her ne kadar bizim bildiğimiz şarkılarımızın sözleri olsa da o yaşanmışlıkların aslında sözlere yansıyarak güftenin musiki cümleleriyle birleşmesi. Dolayısıyla yaz hakikaten yeni bir başlangıcın, o tazeliğin hayata yeniden geliyormuşçasına, hani baharla birlikte başlayan o çiçeklenmenin artık açtığı, kokularla etrafı bürüdüğü, her şekilde o mutluluğun size yansıdığı bir görüntü. Her zaman böyle olabilir mi? Olmayabilir. Çünkü o yaşadıklarınızın sizin hatıralarınızda bıraktığı izler bazen onları hatırlamamak ya da unutmak istediğiniz durumlarda olur. Ama biz o taraflarda değiliz şu anda. Şimdi önümdeki eserde o hayalleri çok tatlı hatırladığı bir hatırayı bahsediyor. Ve benim de çok sevdiğim bir eserdir. Nihavend makamında bir şarkı. Sözler Mahmut Nedim Güntel ve beste İsmail Baha Sürelsen'e ait. Kimi sesinden dinleyeceğiz?
0: Nesrin Sipahi'den dinleyelim hocam.
1: İsterseniz bir de dörtlüğünü, en azından ilk dörtlüğünü ya siz ya birlikte okuyalım.
0: Yaz günleri en tatlı hayaller gibi.

0: Yaz günlerinden bahsederken hocam, sadece tabii İstanbul'dan, mehtaptan bahsettik ama kimi zaman da dostlarımızla bazen uykuların yerini tatlı sohbetlerin aldığı zamanlar da oluyor. Kimi zaman evimizde, kimi zaman başka mekanlarda kahkahalarımızın, sevincimizin, mutluluğumuzun kuş sesleriyle birleştiği yerler de oluyor, öyle değil mi?
1: Evet efendim. Yani hangi taraftan bakarsanız yazı sizi mutlu edecek şekilde hissedebiliyorsunuz. Tabii bu arada hani yaz insanların hayatını daha rahat geçirdiği bir mevsim.
0: Tabii.
1: Özellikle durumu daha sınırlı olan, ekonomik açıdan kendini hani bu hayatın içerisinde idame ettirecek şekilde hayatını. Onun için hani bazı yerlerde hani yaz fakirin annesidir diye atasözü gibi. Bu güzellikleri de var. Yani okşayıcı,
0: Tabii.
1: sarıcı. Dolayısıyla hani nerede otursanız işte bir lokma ekmekle karnınız doyar. Çamur yok, yağmur yok. Hani onların kışın başka güzellikleri vardır ama hani yaz rahat ve pratik bir hayatı size sağlar. Dolayısıyla biz bu taraftan da bakınca değişik duygularla ele alabiliyoruz. Ama hani yazın uzun geceler diye tam tersine düşündüğümüz gece başlar bir anda biter. Ama siz o zaman daha uzun oturmuş olursunuz. Sohbetiyle
0: Evet.
1: bilmem nesiyle bir bakıyorsunuz şafak vakti gün ağarıyor. Nasıl geçti zaman diye de hatırlamazsınız.
0: Hocam mevsimler de bizim ruh halimizi etkiliyor. Sonbahar olduğu zaman bir hüzün kaplayabiliyor içimizi.
1: Tabii.
0: Ya da bir kış olduğu zaman.
1: Ve şimdi sıradaki eserde de böyle bir uykuların kaçtığını anlatan bir dörtlük var. Hem söz hem beste Yesari Asım Arsu'ya ait Kürdili İcazkâr makamında bir şarkı. Rahmi Sönmez Ocağın sesinden dinleyeceğiz. Yaz gecelerinde uykular kaçar, yar sinelerinde goncalar açar, açtıkça emeller handeler saçar, yar sinelerinde goncalar açar diye başlamış.
0: Dinleyelim.

0: Sıradaki eserimiz sevgilinin güzelliğini ay, güneş, sema gibi varlıklarla kıyaslıyor ve sevgiliyi üstün tutuyor hocam. Yani yüzünü güneş yüzlü sevgili ya da mah yüzüne diye tasvir ettiğini görüyoruz bazı eserlerde.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir eserimiz var sırada. İsterseniz hemen anons edelim. Safiye
1: Buyurun
0: Ayla'nın
1: efendim.
0: sesinden dinleyeceğiz Hüseyin'i bir eser. Beste Yorgo Bacanus'a ait. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldi.

0: Şimdi sırada güzel bir yaz akşamına canlı bir icra ile sizin violonseliniz ve benim tamburumla dinleyenlerimize hediye edelim.
1: Ne güzel olur.
0: Rast makamında bir saz semaisi Benli Hasan Ağa'ya ait.

0: Hocam programımızın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz bizleri dinledikleri için. Son bir eserle veda ediyoruz. İsterseniz anonsunu sizden alalım.
1: Evet, Nihavend makamında bir tango. Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait bestesi. Münir Nurettin Selçuk'un sesinden dinleyeceğiz. Uyusam dizlerinde ılık yaz geceleri.
0: Programı hazırlayan ve sunanlar olarak ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'tı. Haftaya Cuma günü saat 22'de.
1: Yeni bir musiki sandığımız programında birlikte olmak dileğiyle.
0: Hoşça kalın efendim.
1: Sağlıkla kalın.

Değerli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Şahika Erdoğan, ton mayisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, teknik yapımda Mehmet Acar ve ben Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca TRT Name frekanslarında tasavvuf musikimizin birbirinden değerli eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Efendim, programa müsaadenizle ilk eserle başlamak istiyoruz. Makam Rast. İntisabım ta ezeldendir Cenab-ı Ahmet'e. Varisi sırrı nebi Sultanı Gavs-ı Emced'e. Nola böyle fahredersen essala aşıklara. Ahmediyem, Ahmediyem, Ahmediyem, Ahmedi.

Kıymetli dostlar, büyüklerimiz derler ki, hayatta her şey Allah'ın taksimi iledir. Allah, kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini engelli, kimini alim, kimini cahil, kimini idareci kılmıştır. Dünyanın düzeni ancak böyle sağlanır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit, böbürlenip onları hakir görme. Sen onların yerinde, onlar da senin yerinde olabilirdi. İşte bunu düşünerek yoksullar ile arkadaş ol. Onlara iyilik yap. Onlara karşı daima alçak gönüllü olmaya çalış. İnsanlık vakarını koru. Saadet ancak böyle elde edilir. Dünya ve ahirette huzur istersen, mutlu olmak istiyorsan kimseyi incitme. Senden gencini gördüğün vakit bunun günahı benden az. Senden yaşlısını gördüğün vakit, bunun sevabı benden çok, bilmediğim taraflarıyla benden daha iyidir, daha faziletlidir, daha tecrübelidir düşüncesiyle onlara bak. İlim sahibi birini gördüğünde, bunun ilmi var, kendisini kurtarır. Senden cahilini gördüğünde, bu bilmez, Allah onu bağışlar diye düşün. Hatta inanmayan birini gördüğün vakit, son nefes belli olmadığından, Allah Teala buna hidayet nasip ederse bütün günahları bağışlanmış ve tertemiz olarak ilahi huzura çıkabilir. Acaba benim son nefesim nice olur diye akıbetini düşün der büyüklerimiz efendim. Kıymetli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı Muhayya Kürdi makamında çok güzel bir eserle devam ediyor. Yıllar önce tasavvuf musikisi sanatçısı arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız Nameden Gönüle CD'mizden güzel bir ilahidir bu ve dillere pelesenk olan bir ilahi. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan.

Kıymetli dinleyiciler, yine büyüklerimiz derler ki, sevgi Allah'a aittir. Kimden Allah'a sevgi bilgisini duyarsan bil ki, o Allah'ın dostudur, Allah'ın sevgilisidir. Kendi ayıplarınız dururken başkalarını ayıplamaktan vazgeçmedikçe, kamil iman sahibi olamazsınız. O halde başkalarının ayıplarına bakmadan önce, kendi ayıplarınıza bir göz atın, onları düzelterek işe başlayın, der büyüklerimiz. Aklı olan kimse nefsine demelidir ki, yani kendine demelidir ki, benim sermayem yalnızca ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki, verilen her nefes artık hiçbir şekilde ele geçmez. Nefesler sayılıdır ve azalmaktadır. O halde nefeslerini iyi değerlendir ve bu geçici dünyaya yarın ölecekmiş gibi devam et. Bütün azalarını haramdan, günahtan koru ve iyiliğe, imana

takvaya sarıl. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musakisi programı yeni bir ilahiyle devam ediyor. Makam Segah, Güfte Cemalettin Turan, Beste Bülent Nuran. Seher vakti olunca arşı kaplar melekler, açılır bütün eller, müjdelenir dilekler.

Değerli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı Hicaz makamında güzel bir ilah ile devam ediyor. Güfte Yunus Emre Hazretleri. Aşk ve zirganı, sermaye canı, bahadır gördüm cana kıyanı.

Hem vadi vaidimsin, bel ömrü mezidimsin, kârımda sen ey ruhum. Sen zevki huzurumsun, hem hüznü sürurumsun, bel gözdeki ruhumsun, narımda sen ey ruhum. Hakkı dedi dervişim, feryadına dilirişim, imdadına bihişim, cârımda sen ey ruhum.

Biz bülbül-i lahutiyiz. Dost bağıdır gülşenimiz. Biz aşıkı dildareyiz. Derttir bizim dermanımız. Biz la mekandan geliriz. Ol ulu kandan geliriz. Arş ile kürsiden öte vardır bizim seyranımız. Gerçek Süleyman olmayan, nutki tuyuru bilmeyen, biganedir ol zatiyan, bilmez bizim irfanımız. Efendim bu güzel güfte zatiye ait. Makam Hicazkar, mikrofonda Ömer Faruk Güney.

Kıymetli dinleyiciler, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcınız Şayka Erdoğan'a, teknik yapımda Mehmet Acar'a, ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz'a ve siz değerli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileklerimizle sağlıkla ve esenlikle kalın diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim. Tasavvuf musikisi.

Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin, bende takat kalmadı ferman senin. İhtiyarım gitti elden can senin, bende takat kalmadı ferman senin. Reşit Mümtaz Paşa'nın dizelerine Lemi Atlı'nın Karciğer makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk eser. Tülün Korman'dan dinledik. Bu eser Lemi Atlı'nın ilk bestesidir. Eserin başındaki Karciğer peşrevi Kemani Tatyos Efendi'nin bir bestesiydi. Bu peşrevin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Karciğer ve Buselik makamında eserler seçtik sizler için. İkinci Karciğer eserimiz Nevres Efendi'nin dizelerine Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Bir Gonca'ya bir hare nigah eyledi bülbül, derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül.

Güftesini Ahmet Rasim Bey'in yazdığı, kemani Leon Hancıyan'ın Karciğer makamındaki şarkısını Aytaç Ergen'den dinliyoruz hep birlikte. Bilmem ki safa, neşe bu ömrün neresinde? Şad olsa gönül bari biraz son nefesinde.

Tevfik Fikret'in bir şiirine Kanuni Hacı Arif Bey'in Karciğer Bestesi'ni Gönül Aköz'den dinliyoruz. Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde, çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden.

İstemem seni artık. Gelsen de olur, gelmesen de. Gözden akan yaşları silsen de olur, silmesen de. Şekip Ayhan Özışık'ın bu şiirine Ferit Sıdal'ın Karciğer makamındaki bestesi var sırada. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz.

Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait karciğer eseri Selma Sağbaş'tan sunuyoruz. Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası. Unutursan beni sen, kapanır hicran yarası.

Sizlere sunacağımız Karciğer makamındaki son eser, Ankara Radyosu saz sanatçılarının icra edecekleri Edremit Zeybeği olacak.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Buse'lik makamında eserlerle devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Kemençeci Nikolaki'nin Buse'lik peşrevinin bir bölümünün ardından dinleyeceğimiz ilk Buse'lik eser Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bir bestesi. Recep Birgit'ten dinleyeceğiz. Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin, nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın, neymiş seven bir kalbi berbat eylemek.

İsmail Hakkı Baradan'ın sözlerini yazdığı Ali Ulvi Baradan'ın Buselik şarkısını Güler Basuşen'den dinliyoruz şimdi. Bir tek gececik yârim ile baş başa kalsam, sarsam onu sinemde derin neşeye dalsam, pervane gibi ateşi vuslat ile yansam, öpsem o güzel leblerini aşkına kansam.

Mahmut Nedim Güntel'in güftesini yazdığı Teoman Alpay'ın Buselik şarkısını Zekai Tunca'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Laleler her yıl açar, bak Mestinaz hep uykuda, yok o mey alemlerinden bir nefes ney göksuda.

Fehmi Tokay'ın Buzilik şarkısını dinleyeceğiz. Nermin Demirçay'dan. Aman cana, beni şad et, terahüm eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et.

Sıradaki Buse'lik eserimiz yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Bu kez Güfte Melihat Akan'a ait Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde. Şakamıyor bülbül artık seherde. Deli gönül yine dertte, kederde.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Buselik şarkısını Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım, gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim sizlere. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Cansın Erol'un sözlerini yazdığı Selahattin İçli'nin Buse'lik bestesi. Serap Kuzey'den dinliyoruz son eserimizi. Ne zaman başlar bilinmez, hangi saat, hangi mekan, kalbinin vuruşu odur, bakarsın içinde her an. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik edecek. Akustikname'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeister'imiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahçığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilekçim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Yine yeniden dinleyenlerimizle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da itinayla güzel şarkılar, türküler hazırladık dinleyenlerimiz için. İlk olarak Sevemez Kimse Seni dedik. Şimdi de sen güzel bir Hicaz şarkı seslendireceksin.
1: Evet.
0: Bestesi Kaptan Zade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bir şarkı ve diyecek ki sanatçımız: Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına. Klarnette Tolga Akşit'i dinliyoruz.

0: sesine, nefesine sağlık Emrahcığım.
1: Teşekkür ediyorum Dilekciğim.
0: Teşekkürler. Ne güzel şarkı. Yine öyle bir şarkı var sırada. Yine Hicaz makamında. Yine Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesi ve güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Ve diyecek ki sanatçımız: ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla, çadırımın üstüne doğmuş akşam yıldızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu sıcak yaz gününde serin, çam kokulu bir pasçık ayran ne güzel olur değil mi?
1: Evet,
0: Böyle serin kokulu bir
1: kesinlikle çok da
0: ayran.
1: duygulu bir eser.
0: Çok. Sen de çok güzel
1: Elimden
0: seslendirdin.
1: geldiğince seslendirmeye çalıştım Dilekçim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Kıymetli
1: ederim.
0: saz sanatçısı arkadaşlarıma da teşekkür ediyoruz. Yaz dedik. Hani bazı şarkılar vardır ya, sende de oluyor mu bilmiyorum ama o şarkı böyle yazın sanki yaz şarkı, yani yazın daha bir anlamlı gibi olur. Şimdi de
1: Evet.
0: benim seslendireceğim şarkının bende uyandırdığı his böyle. Bilmiyorum dinleyenlerimizde de öyle mi, sende de öyle mi? Böyle bir yaz akşamında, serin bir yaz akşamında bu şarkı sanki çok hoş olur diye düşündüm. Bir Muhayyer Kürdi şarkı efendim. Bestesi Nazif Girgin'e ait ve diyeceğiz ki: akşam olunca yârelerim sızlar, derdim çoktur, değmeyin bana kızlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilek'cim ağzına yüreğine sağlık olsun.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Yine Muhayyer Kürdi bir şarkı seslendirelim. Güftesi Türkan Ateş, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir şarkı ve diyelim ki efendim. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

0: TRT Name.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
2: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık.
3: Dilek'cim, yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi her hafta olduğu gibi, bu arada söylemeyi de unutmayalım. Akşam olunca yarelerim sizlerden önce güzel piyanosuyla bize Caner Aral eşlik etti. Kendisine teşekkür ederiz.
3: Evet.
2: Her hafta olduğu gibi bu muhteşem orkestra, saz sanatçısı arkadaşlarım sizler için, bizler için şahane bir şarkı, saz eseri hazırlıyorlar. Acaba bugün provada böyle biraz dinler gibi oldum. Sanırım bir şarkı gelecek ama
3: evet.
2: Bakalım, ben de tam bilmiyorum. Bugün bizler için ne hazırladılar? Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Yine mest olduk değil mi
1: Yine
0: Emrah'cığım?
1: mest olduk her zamanki gibi.
0: Evet. Şimdi, harika ya.
1: Çok
0: İnsan
1: güzeldi.
0: bazen böyle söyleyecek söz bulamıyor ya. İşte öyle bir an yine. Çok çok çok
1: Evet.
0: teşekkürler. İyi ki bu muhteşem sağ sanatçılarıyla çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Emrah Yiğit sizler için çok güzel bir şarkı seslendirecek. Bunu sen sanırım bağlı okuyacaksın değil mi? İki şarkı.
1: Birbirine bağlayacağız
0: Birbirine
1: evet mümkün.
0: bağlayacaksınız. Kürdili Hicazkar makamında iki şarkı dinleyeceğiz. İlk olarak bestesi ve güftesi Yusuf Nalkes'e ait bir şarkı söyleyecek ve diyecek ki: "Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan,

unuttum dese dilim yalan, billahi yalan. Ardından bağlı olarak bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait bir şarkı seslendirecek ve diyecek ki: seni ben ellerin olsun diye mi sevdim, her şeyimi uğruna boş yere mi verdim? Evet Emrah'cığım.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrah'cığım ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'ciğim, sağ olasın.
1: Şahane şarkılar dinledik. Saatimize bakıyorum, 18.50'yi gösteriyor. Şimdi Akustik Name'nin türkü vakti geldi efendim. Ben sizlere bir türkü seslendireceğim. Sadık Ergun ve Halil Şeker'den alınan Ankara yöresine ait bir türkü seslendireceğiz. Ve diyeceğiz ki suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Var olsun türkülerimiz.
1: Her zaman.
0: Evet, çok güzel bir Ankara yöresine ait türküydü. Buradan da Ankara'ya, bütün güzel ülkemin her bir köşesine selam olsun. Saatimize bakıyorum, 18.58'i gösteriyor. Emrah'cığım, bir şarkılık, türkülük vaktimiz kaldı.
1: Evet.
0: Efendim, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz haftaya yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın ve şahane bir Azeri türküyle programımızı bitiriyoruz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Namelerin duygu dolu dünyasında gezintiye çıkacağımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bu keyifli yolculukta teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız ve Türk müziğinin eşsiz güzelliklerini beraberce paylaşacağız. Bugün programımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bir Saadet'in kaynak şarkısında Gönül Yazar'ı ağırlıyoruz. Sanatçının 1993 tarihli Kırmızı Gülün Alıvar isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim. Gözüm yolda, gönlüm sende, tahammül kalmadı bende.

1993 yılında yayınlanan Unutulmayan Besteciler albümünde Aylin Vatankoş Şenyaylar'ın seslendirmiş olduğu şarkıyı dinledik. Bu sevilen eserin dizeleri Karacaoğlan'a aitti. Benim Yarim gelişinden bellidir. Efendim, 90'lı yılların rüzgarı Geçmiş Zaman Olur Ki programında esmeye devam ediyor. Şimdi ise yine Hicaz makamında sevilen bir şarkı var sırada. Beste ve güftesi Necip Mirkelamoğlu'na ait şarkıyı Zeki Müren'in 1994 yılında yayınlanan Hatıralarım albümünden bir kayıtla sizlerle paylaşıyoruz. Bir rüzgar esti felek, mecalim kesti felek. Nereye çadır kursam ipini kesti felek.

Necmettin Yıldırım ve Esma Başbuğ, Saadet'in Kaynağı'nın Hicaz şarkısını seslendirdiler beraberce. Evet, bugün bolca Saadet'in Kaynak şarkısı dinledik. 42 ayrı makamda bilinen 471 eseriyle Saadet'in Kaynak gerçekten Türk müziğimizin engin kaynaklarından biriydi ve Türk müziğine büyük katkılarda bulundu. İşte bu şarkılar da kendisinin miraslarından. Biz de bu şarkıları sizlerle paylaşarak bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz. Şimdi yine çok kıymetli bir bestekarın eserine kulak vereceğiz, bir Avni Anıl bestesine. Sözler ise bir başka değerli besteci ve söz yazarı Yılmaz Yüksel'e ait. Ahat Uruk seslendiriyor. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Bırak kendini denizin mavi sularına, fırtınalar seni okşayan dalgalar getirsin.

Sevgili Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Suat Yıldırım'ın Güftesi Musa Kalkınç imzalı Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Bu şarkıyı Suat Yıldırım'dan sonra Mehmet Özkaya icrasıyla da dinlemiş olduk. Her kalbe bir aşk lazım, her aşka bir köşk lazım dedi bizlere. Bilmiyoruz sizler de buna katılır mısınız sevgili dinleyenler? Birlikteliğimize yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Gününüzü renklendirmek üzere buradayız. Turgay Kızıltuğ'a kulak vereceğiz. İzmir Radyosu'na uzanıyoruz.

yapacağız ve sanatçımızın güzel sesinden bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Salih Korkmaz'a ait. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

Elemanı Hasan Hasgüler'in Hicaz şarkısını sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar beraberce seslendirdiler. Şimdi 2009 yılında yayınlanan Aşktan Yana isimli albümde Aylin Şengün Taşçı'nın seslendirmiş olduğu bir Amir Ateş şarkısı var sırada. Naif dizeleriyle, duygusuyla kalplere dokunan bir eser, güftesi ise Melek Hiç imzalı. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan son gülüsün sen bu bağın.

Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İse hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Bize gönül köprülerini kuruyoruz efendim. Sevgimizi buradan bu mikrofonların ucundan sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu dinlediğimiz Muhayyer Kürdi eser bir Alaaddin Yavaşça bestesiydi. Hemen ardından yine bir Muhayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Fantazi bir Kamuran Yarkın bestesine. Zeki Müren, Adnan Şenses gibi birçok kıymetli sanatçı da bu şarkıya sesleriyle hayat vermişler. Şimdi ise Seçil Heper'den dinliyoruz bu sevilen eseri. Sanırdım gündüz de onlarla gecem, içimde ümit de dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem, bırakıp da gitti dost bildiklerim.

Radyosu sanatçılarından Ayfer Er, Arif Sami Toker'in sevilen Acem Kürdi şarkısını seslendirdi. Unuttun beni zalim. 2011 yılında seslendirilmiş olan bu kaydın ardından şimdi 2014 yılına uzanacağız. Ankara Radyosu'nda gerçekleştirilen Selahattin Altınbaş bestelerinin seslendirildiği Solistler Geçidi programında Vedat Kaptan Yurdakul tarafından okunan çok sevilen bir Muayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Aslan Tunça'da imzalı. Sensiz seni yaşadım, seni içtim her gece. Bir diğer adıyla bitmeseydi o gece.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçılarından ve şeflerinden Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer verdiği Şekip Ayhan Özışık bestesini dinledik. Yine hareketi kıpır kıpır bir esere kulak verdik efendim. Programımızın şimdiki bölümünde ise klasik Türk musikimizin nadide eserleriyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Sedat Oytun'dan dinleyeceğimiz Karciğer Ud Taksimi'nin hemen ardından Suat Sayın yine bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla bize seslenecek. Gütesi Müzeher Güyer'e ait şarkıda sanatçı bize "Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin, aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin" diyecek.

Tamburamın ince kıvrak beli var, sırma saça benzer ipek teli var. Saadet'in Kaynağı'nın güftesi Refik Ahmet Sevengil imzalı eserini Suat Yıldırım'dan dinledik. Karcar makamındaki eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise 1996 yılında Unutulmayan Besteciler Cevdet Çağla albümünde Filiz Çatıroğlu'nun seslendirmiş olduğu bir şarkıya kulak vereceğiz. Bu sevilen Karcar eserin güftesi Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar imzalı. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer. Yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Saadettin Kaynağ'ın şarkılarından oluşturulan ve 1993 yılında dinleyiciyle buluşan Unutulmayan Besteciler albümünde Nazire Yağız'ın seslendirdiği bir Saadettin Kaynağ şarkısını dinledik beraberce. Karciğer eserin güftesi Ramazan Gökalp Arkın imzalıydı. Evet efendim, geçmişin tozlu sayfalarını unutulmaz seslerle aralamaya devam ediyoruz. Şimdi ise 60'lı 70'li yıllara eserleriyle, sesiyle damga vuran ve ne yazık ki 1987'de yakalanmış olduğu amansız hastalık nedeniyle aramızdan ayrılan değerli sanatçı Sevim Deran'a kulak vereceğiz. Hüzan makamındaki eserde sanatçı bize şöyle seslenecek. Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar. Ne giden gelir geri, ne döner hatıralar. Beklemesin beyhude böyle bahtı karalar. Ne giden gelir geri, ne döner hatıralar. Dinleyeceğimiz bu hüzam eserin bestesi Selahattin İnal, güftesi Ahmet Kaçar'a ait.

Kıymetli sanatçı Seçil Heper'in sevilen şarkılarından seçmelerle oluşturulmuş olan ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünden çok özel ve çok sevdiğimiz Hüzan bir türküyle sizlere seslendik. Arabaya taş koydum. Bu güzel şarkıyla ritmimiz daha da arttı efendim. Şimdi zaman yolculuğumuzda 1996 yılında bir mola veriyoruz ve Muazzez Abacı'nın Vurgun albümünde seslendirmiş olduğu bir Ziya Taşkent şarkısını dinliyoruz. Hüzam eserin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait. Rüzgar susmuş, ses vermiyor nedendir? Sen gideli hayat benim çilemdir.

Kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı, beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hüzam şarkıyı seslendirdi bizim için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi yine gönüllere dokunan Hüzam makamında bir Yılmaz Yüksel eseri dinleyeceğiz. Yaşar Özel icrasıyla kulak vereceğiz bu şarkıya. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım, o yalan sözlerine nasıl da inanmıştım. Dönme artık istemem, sensizliğe alıştım. Dertlerle hemdert oldum, acılara karıştım.

gerçek aşkı arar da bulamazsın. Alıştım sensizliğe, sen bensiz olamazsın. Alıştım sensizliğe, sen bensiz olamazsın.

Yıldızlar, derdimi dinleyin ne olur. Geceden sessizce kaymayın siz de. Kahrımla ah çekip inleyin ne olur. Beni bir başıma koymayın siz de. Bir anda parlayıp sönenler gibi, sellerce yağarken dinenler gibi, ettiği yeminden dönenler gibi, verilen sözlerden caymayın siz de. Yangınım yürekte, külümde değil. Ne varsa içimde, dilimde değil. Ağlarsam kızmayın, elimde değil. Hıçkırık sesimi duymayın siz de. Ne çıkar yol, ne de çözüm kalmadı. Kimseye diyecek sözüm kalmadı. Heveste, arzuda gözüm kalmadı. Takatim tükendi, özüm kalmadı. Bu gönlü yaşıyor saymadı.

Çok kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine anlamlı dizelerle sizlere seslendik. Bizim sevgili dinleyenlerimizden şiirleri başta Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi olmak üzere birçok dergi ve gazetelerde yayımlanan değerli dinleyicimiz Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizeleriyle seslendik. Ve sanatçının bu şiiri Yıldızlarla Dertleşmek ismiyle Ahir Gözler'in isimli kitabında yer almaktaydı. Evet, Sayın Hasan Hüseyin Yılmaz'a bu güzel dizeler için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yayınımıza yine en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi bu duygusal dakikaları hareketli bir şarkıyla renklendiriyoruz ve çok sevdiğiniz bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Belgin Erol Gündoğdu seslendiriyor Selahattin Altınbaş'ın Hüzam şarkısını. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Nostaljik şarkıları günümüze taşıdığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımızın son bölümünde Hicaz makamında eserlere kulak vereceğiz. Arife Soydemir'in 2002 yılında yayınlanan Gözümde Tütüyorsun albümünde seslendirmiş olduğu bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz efendim. Albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın, öfkeyle yırtıp attın, resimlere ara sıra baktın hiç oluyor mu?

isimli albümde seslendirdiği şarkıyla bizlerle birlikteydi. 2022 yılında seslendirilen Hicaz şarkının bestesi ise Murat Demirhan'a aitti. Gülüverse gül yüzünde tomurcuklar açardı. Efendim, programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Zekai Tunca'ya kulak vereceğiz. Sanatçının çok sevilen bir eserini dinleyeceğiz beraberce. Beste ve güftesi de değerli sanatkar Zekai Bey'e ait. Akşamları aklım ayırır bizi, hayırlısı neyse o olsun derim.

Sevgili TRTname dostlarımız, bugün de Uşak'tan Hicaz'a, Segah'tan Karciğer'a ve Hüzam'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik ve bir yayının sonuna geldik. Her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılacağız. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken, siz kıymetli dinleyicilerimizi Adnan Ergil'in Hicaz şarkısında değerli sanatçı Ayşe Tuna